0: küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gazete mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

Süper FM'den günaydın herkese. Hafta ortasındayız. 5 Ağustos çarşamba sabahındayız. Saatler 7, 1 dakika geçiyor. Güzel, keyifli bir gün diliyorum hepinize. Sabah haberleri başladı saat 10'a kadar. Gündemdeki haberlerden öne çıkanları aktaracağız sizlere. Güzel şarkılar eşliğinde. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin. Günaydın Trakya. Gölge.

0: Alem.fm reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Günün hava durumuna baktığımız zaman Poyraz sıcak esecek bugün. Rüzgar esse de serinletmeyecek. Ve sıcaklıklar 35 derece dolaylarında olacak. Pazar gününe kadar böyle devam edecek. Pazar günü biraz serinleme ihtimali var.
1: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Alp FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Günaydın. Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasında 5 Ağustos Çarşamba sabahındayız değerli dinleyiciler. Spor gündemi alev alev yanıyor. Bir süre adı Beşiktaş'la anılan ama sonra Beşiktaş'ın görüşmelerden çekildiğini duyurdu. Muhammed Salah'la Trabzonspor resmen anlaştı ve resmi açıklama yapıldı. Yılın transferinde mutlu son. Salah transferinde imzalar atılacak. Bordo Mavili takım Mısırlı Yıldız'la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün saat 12'de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Muhammed Salah'ın Bordo Mavili kulüp resmi sitesinden de Muhammed Salah transferini resmen açıkladı. Hadi gözünüz aydın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Google duyurdu, öğrencilere bir yıl ücretsiz oldu. Google'dan öğrencilere ücretsiz Gemini Pro kampanyası geldi. Öğrenciler yapay

FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Değerli dinleyiciler, İstanbul Küçükçekmece'de D100 karayolunda otomobille İETT otobüsünün çarpıştığı kazada yaralılar olduğu bilgisi geliyor. Kaza nedeniyle Küçükçekmece'den E5 karayolundan Silivri yönüne doğru trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Bizi İstanbul tarafından, Hadımköy tarafından bu taraflara yaklaşmış olanlar dinliyorlarsa alternatif yolları kullanmanızı sizlere hatırlatalım. Çünkü bir son dakika haberi bu. Birkaç dakika önce Küçükçekmece D100 karayolunda otomobille İETT otobüsü çarpıştı. Yaralılar olduğu bildiriliyor. Kaza nedeniyle trafik akışı İstanbul'dan Silivri yönüne doğru Küçükçekmece civarında D100 karayolunda yan yoldan sağlanıyor.

0: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasındayız. 5 Ağustos çarşamba sabahında 8'i 3 dakika geçiyor saatler. Güzel bir gün, keyifli bir gün diliyorum hepimize. Umarım üzerinde çalıştığımız işleri bir çırpıda hallediveririz bugün. Ve umarım da sevdiklerinizden güzel haberler aldığınız ve onlara güzel haberler verdiğiniz bir gün olur. İşte hava durumuna baktığımız zaman aslında güzel bir haber vereceğimizi görüyoruz. Kontrollü bir Afrika sıcak hava dalgası yaşayacağız bugün. Normallerin birkaç derece üzerindeyiz. Mesela normal dereceler 31 ise bugün 33-34 derece dolaylarında olacak. Öyle 40 dereceleri falan bulmayacak. Özellikle İstanbul ve civarında hava sıcaklıkları bu yazı 40 kazası görmeden atlatacağız gibi gözüküyor. Ama bugün biraz rüzgar, fırını açtığınızda yüzünüze çarpan o sıcak ılık hava var ya, zaman zaman öyle hissettirebilir. Hazırlıklı olun.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Gülşen'in son şahanesi radyolarınızdaydı. 8 çeyreği gösteriyor saatler. Trabzonspor resmi açıklamayı yaptı Muhammed Salah'la ilgili. Gördüm, arkadaşlarım heyecanla beklediler, Beşiktaşlı arkadaşlarım, Muhammed Salah transferine ilişkin görüşmeleri, ama sonrasında resmi açıklama yapıldı ve Beşiktaş görüşmelerde masadan kalkmıştı. Muhammed Salah için Beşiktaş'ın teklif ettiği şartlar şunlardı: 2 yıllık sözleşmede 15 milyon euro artı 4 milyon euro bonus teklif etmişti. Forma satışından da hem yurt içi hem yurt dışı toplam %25 pay teklif etmişti, ama Muhammed Salah'ın menajeri forma satışından, yurt dışındaki forma satışlarının tamamını istiyordu. Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi ve Muhammed Salah bugün öğle saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor, Türkiye'de olması bekleniyor. Trabzonspor'la anlaşma şartları şöyle: 17 milyon euroya anlaşmış, %25 yurt içi forma satışlarından pay alırken yurt dışı forma satışlarının tamamı, %100'ü Muhammed Salah'a bırakılıyor ve 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Hayırlısı olsun. Büyük bir mali yük, ama tabii bir dünya yıldızını Türkiye'de bir takımda görmek futbol severler açısından da şahane olacak.

Şarkıyı sevdiniz mi bilmiyorum ama şu sıralarda listelerde hızla, öyle bir hızla ki böyle roket hızıyla yükselen bir şarkı. Manifest'ten sonra nasıl ki Türkiye'de kız gruplarının sayısı artıyorsa onlardan örnek alınarak yapılmış bir erkek grubu, boy band diyorlar dünyada buna, Crush radyolarınızdaydı. Manifest demişken kızlara bir kulak verelim. Bu arada müzik çalışmalarını globalde dünyaya açılmak için Londra'da sürdürme kararı aldılar. Hep beraber Londra'ya taşınıyorlar ve bu arada şu bilgiyi de eklemeden geçmeyelim. Spotify'da dünyanın en fazla dinlenen dördüncü kız grubu oldu Manifest.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Geçtiğimiz günlerde Trakya Fest'te sahneye çıktı Hadise. Olay şahane bir konser verdi. Tabii konserler, festivaller devam ediyor. Biz de yayınımızın ilerleyen dakikalarında hemen şurada komşuda Marmara Ereğlisi'nde gerçekleştirilecek olan Karpuz Festivali ile ilgili bir konuk ağırlayacağız. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter saat 9.30 dolaylarında yayınımızda olacak. Canlı yayında Belediye Başkanımız Onur Bozkurter'le Marmara Ereğlisi'nde gerçekleştirilecek festivalle ilgili sohbet edeceğiz. Şimdiden hatırlatalım sizlere. Yaşam.

Bir son dakika gelişmesini aktaralım özellikle sürücülere ve İstanbul'dan Silivri yönüne gelen sürücülere. Küçükçekmece civarında İETT otobüsüyle bir otomobil çarpıştı D100 karayolu üzerinde ve bundan dolayı şu sıralarda ulaşım bu istikamette yan yoldan sağlanıyor trafik akışı ve bu sebeple bir trafik sıkışıklığı olabilir. Alternatif güzergahları kullanmanızda yola çıkarken eğer hala geç değilse telefonlardaki uygulamalardan alternatif güzergahlara bakmanızda faydalı var. Bir daha hatırlatalım. Küçükçekmece'de D100 karayolunda İETT otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. Yaralılar var ve Silivri yönüne doğru yan yoldan sağlanıyor trafik şu dakikalarda.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRK yanında. 0541 549 5421.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendis

0: Hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Küpe FM reklam.

Şüphe FM dinliyorsunuz. Sabah haberleri devam ediyor. Geride bıraktığımız dakikalarda son dakika gelişmesi olarak aktardığımız haberde bir yeni gelişme var. Değerli dinleyiciler, Küçükçekmece'de D100 karayolu üzerinde İETT otobüsüne bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığını söylemiştik. Ne yazık ki otomobilde sıkışan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza dolayısıyla Küçükçekmece D100 karayolunda Silivri istikametine doğru şu anda ulaşım yan yoldan sağlanıyor. Bizi o civarda dinleyen değerli dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Eğer o istikameti kullanacaksanız alternatif yolları önceden kontrol etmekte fayda var.

0: iyi mi? Hı.
1: Mevsim itibarıyla yurdun dört bir tarafında konserler, organizasyonlar devam ediyor. Megastar Tarkan da geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserin ardından şimdi de Marmaris'te hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Tarkan konseri 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ama önemli olan şey aslında bu haberde Tarkan konserinin ne zaman, nerede gerçekleştiği. Bilet fiyatları kategorilere göre değişiyor. Tarkan'ın konser bilet fiyatları 10 bin liradan başlıyor ve 25 bin lira arasında değişiyor. Tabii bu ekonomik şartlar altında insan düşünüyor. Acaba mesela Marmaris'te değilseniz, İstanbul'da oturmuyorsanız ya da yakın yerde oturuyor olsanız bile git gel yol parası zamandır konser parasıdır derken herkesin böyle etkinliklere gitmesi mümkün olamayabiliyor. İşte o zaman da halk konserleri, festivaller bizim imdadımıza yetişiyor. Sevdiğimiz sanatçılarla hiçbir ücret ödemeden bu organizasyonlarda buluşuyoruz. İşte bu organizasyonlardan bir tanesi de bu hafta sonu hemen komşumuzda şurada Marmara Ereğlisi'nde gerçekleştirilecek Karpuz Festivali'nde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacaklar. Konserlerden turnuvalara, çocuk etkinliklerinden yarışmalara kadar dop dolu bir festival programı Marmara Ereğlisi'nde bu hafta sonu sizi bekliyor. Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül şarkılarıyla coşturacak. Cumartesi akşamı da Derya Ulu sahne alacak Marmara Ereğlisi'nde. Sunuculuğun da Özlem Yıldız yapıyor. Valla şimdiden ben merakla bekliyorum. Biraz erken gideceğim konser alanında yerini alayım diye size de hatırlatmış olalım.

Hafta sonu Marmara Ereğlisi'nde gerçekleştirilecek olan Karpuz Festivali'nde sahne alacak olan isimleri hatırlattım sizlere. Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül, cumartesi akşamı da Derya Ulu sahne alacak dedim. Bir Derya Ulu şarkısı dinlemesek olmaz. Bu arada hatırlatayım, biraz sonra saat 9.30 dolaylarında festivale, bu güzel etkinliklere sizleri davet etmek amacıyla Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter yayınımızda olacak. 9.30 dolaylarında başlayacak olan bu sohbete sizleri de bekliyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasındayız. 5 Ağustos çarşamba sabahında 9'u 3 dakika geçiyor saatler. Yeni saatimizde aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz varsa onlara da günaydın ve iyi dileklerimizi sunalım. Günün hava durumuna baktığımız zaman çarşamba günü kontrollü bir Afrika sıcak hava dalgası yaşayacağımızı aktarabiliriz. Normallerin birkaç derece üzerindeyiz bugün. Normal dediğim şey örneğin 31 derecelerde ise bugün 33-34 derecelerde olacak. Öyle İstanbul 40 dereceleri bulmayacak gibi gözüküyor. Bu yazı 40 kazası görmeden atlatacağız gibi geliyor meteoroloji etkililerinin aktardığına göre. Yeni saatimizin başında şu günlerde özellikle dijital platformlarda ve radyolarda en çok dinlenen şarkılardan bir tanesiyle devam edelim.

0: Küpe FM reklam.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar.

0: Ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri. Lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Küpe FM reklam.

Marmara Ereğlisi şahane bir festivale hazırlanıyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Karpuz Festivali'nde konserlerden turnuvalara, çocuk etkinliklerinden gösterilere kadar dop dolu bir festival programı sizleri bekliyor. Hafta sonu ne yapacağım diye eğer hala plan yapmadıysanız şahane vakit geçireceğiniz birbirinden güzel etkinlikler sizi bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül konseri olacak Marmara Ereğlisi'nde ve hemen ertesi akşam 8 Ağustos Cumartesi akşamıysa Derya Ulu, gençlerin özellikle pek bir sevdiği şarkılarını ezbere söylediği Derya Ulu sahne alacak ve birazdan da saat 9.30 dolaylarında Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter yayınımızda olacak. Onur Başkan sizleri festivale davet edecek canlı yayınımızda. Biraz sonra başlayacak olan bu sohbete sizleri de bekliyoruz.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz desiniz. Güngör Mühendis arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. Saatler 9.34'ü gösteriyor. Hafta ortasında şimdi sabah haberlerinde daha önce duyurduğumuz gibi bir konuğumuz var. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter. Başkanım günaydın, hoş geldiniz.
10: Günaydın, merhaba tüm yurttaşlarımıza, tüm Trakya'ya selam olsun.
9: Başkanım tabii bir ilçenin belediye başkanlığını yapmak çok zor ve yoğun bir mesai gerektiriyor ama Marmara Ereğlisi gibi özel bir konu konumda olan bir yerin belediye başkanlığını yapmak özellikle yaz aylarında daha sanki bir efor gerektiriyor. Çünkü kış nüfusundan daha yoğun bir nüfus var. Onun yanı sıra günlük olarak da orayı ziyaret eden, vakit geçiren, denize giren günlük ziyaretçi sayısı da var. Dolayısıyla yaz aylarında sizin işleriniz sanırım biraz daha yoğun değil mi?
10: Tabii şöyle, biliyorsunuz bizim ilçemiz 40 kilometre yaklaşık sahili olan, denize sahili olan yazlık bir ilçe. Bizim normalde ikametli sayımız 35 binlerdeyken yazın bu sayı 700 binlere, 800 binlere, pazar günü birlik gelenlerle 1 milyonlara ulaşılıyor. Biz de hep söylemiştik. Marmara Ereğlisi denize kıyısı olan çok şık bir tatil kasabası, tatil ilçesi. Bundan ilgili ilçemizi bol bol festivallere, gençlerimizi, kadınlarımızı mutlu eden, motive eden hizmetleri yapacağımızı söylemiştik. Bu hafta da biliyorsunuz Cuma günü Karpuz Festivalimiz başlıyor. Karpuz bizim Marmara Ereğlimizin karpuzu meşhurdur. Herkese de Marmara Ereğlisi karpuzunu tatmaya bekliyoruz. 7 Ağustos Cuma günü Mansun Kırmızıgül konseriyle saat 20'de Marmara Ereğlisi sahilimizde alışılagelmişin dışında denizin üstünde bir sahneyle, enteresan şovlarla festivalimizi açacağız. Cumartesi günü 8'inde, yani Mahsun Bey 7'sinde, cumartesi günü de 8'inde Deryaoğlu konseri var. Bizim festivalimizde tabii sadece böyle konserler akşamdan akşama değil, cumartesi günü özellikle Kaptan Demir Bilek Dragon Bot geçişimiz var. Biz denizi de gençlere spora teşvik mahiyetli bot gösterisimiz olacak.
9: Evet.
10: Turnuvalarımız olacak. Plaj voleybolu, plaj futbolu, sokak basketbol turnuvası, böyle iki gün boyunca full aktivitelerin olacağı, yaklaşık 200 bin insanımızı davet edeceğimiz gibi görünüyor ki konserlerde bu sayı artar. Marmara Ereğlisi'nde daha evvel bir emsali olmamış bir etkinliğe hazırlanıyoruz.
9: Evet başkanım, geçen sene yaptığınız ikinci kez yapmıştınız Karpuz Festivali'ni. Orada da biz izlemek amacıyla ve tabii ki işimizi bitirdikten sonra da eğlenmek amacıyla oradaydık. Orada da mesela daha önce hiçbir festivalde görmediğim gösteriler vardı. Denizin üzerinde yapılan bir şey board deniyor.
10: Adı. Evet. Skateboardlar vardı.
9: Onlar vardı. Işık gösterileri vesaire. Dolayısıyla aslında bu sözü, sizin söylediğiniz şey, orayı, festivali izlemeye gelecek olan vatandaşlar için değişik, ilginç ve şahane bir görsel şölenin beklediğini ben şimdiden tahmin ediyorum. Geçen seneyi aklıma getirerek. Peki şimdi Marmara Ereğlisi karpuz önemli dediniz. Karpuz Festivali'nin çıkış hikayesi nedir? Bu festival ilçe için neyi temsil ediyor başkanım?
10: Bu festival ilçemizdeki yerel üreticilerin, ilçemizdeki çiftçilerimizin her alın terine, toprağa düşen her alın terine çıkan karpuzların, kavunların yüzü suyu hürmetine, hem geçmişimizi analım, hem çiftçilerimizi motive edelim, hem ilçemizi tanıtalım diyerekten Karpuz Festivalimiz bizim geçmiş tarihlerde de oluyordu ama bu kadar görkemli değildi. Şimdi biz tabii halkımızın da önerilerini aldık seçildiğimiz zaman, festivalin adı ne olsun diye. Ve karpuz doğruydu çünkü yerli çiftçilerimizin, abilerimizin, ablalarımızın alın teriydi bunlar. Ve buradan da bizi dinleyen tüm Marmara Ereğlisi'ndeki, Yeni Çiftlik'teki, Sultanköy'deki çiftçilerimize selam göndermek istiyorum.
9: Peki başkanım, şimdi tabii festival dediğimiz zaman sadece bir eğlence olarak algılamamamız gerekiyor. Aynı zamanda kültürel ve sizin söylediğiniz gibi ekonomik bir yatırım olarak da değerlendirilmesi gerekiyor festivallerin. Marmara Ereğlisi'nde Karpuz Festivali gerçekten de bu anlamda bir katkı sağlıyor mu? Mesela ziyaretçiler oradan giderken karpuz alıyorlar.
10: %100 üreticilerimizin yüzü gülüyor, esnafımızın yüzü gülüyor. Çünkü işte az evvel de söyledim, 35 bin kişilik bir ilçeye 200 bin kişinin her gün, iki gün üst üste yaklaşık 350-400 bin kişinin ziyaret edeceğini öngörüyoruz. Ve buradan da esnafımıza bir duyuru, bizi dinleyenlere. Lütfen o 2 gün, 3 gün boyunca, cuma, cumartesi, pazar günü reyonlardaki mal adedini arttıralım. Çünkü hepsi tükenecek, hepsi bitecek.
9: Evet, şimdi sizin bu söylediğiniz cümleden aslında şu sonuca varıyorum. Festival süresince sadece ilçeye eğlenmek için gelmeyecekler. Esnaf açısından, turizm açısından, belki konaklama açısından da ilçeye katkısı olacak, olacak bir organizasyon diyebiliriz. Peki bu yılki festival programı da az önce siz özetlediğiniz gibi konserlerden turnuvalara, çocuk etkinliklerinden gösterilere, sonra gece artık nirvana noktası konserlere, ki konserlerde de mesela şunu düşünüyorum. Mahsun Kırmızıgül'ü bu bölgede yaşayan insanlar seyretme imkanı yok böyle bir organizasyon olmasa.
10: Tabii.
9: Ne ulaşabilirler, ne hani bilet fiyatları, ben sabah yayında da söyledim. Tarkan'ın bilet fiyatı 10.000 ile 25 bin lira arasında değişiyor. Dolayısıyla bu anlamda da bu
10: Mahsun
9: tür...
10: Mahsun Kırmızıgül'ün de öyle bu arada.
9: Olmalı çünkü hani o tür insanlar kaç tane var ki hem ülkede hem dünyada. Dolayısıyla aslında bu tür festivaller vatandaşların eğlenme, iyi vakit geçirme hakkının da eşit olarak ulaşabildikleri organizasyonlar oluyor.
10: Kesinlikle. Çünkü bizim halkımız Marmara Ereğliler her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorlar. Hiç merak etmesinler. Biz biliyorsunuz ben Trakya'nın yaşı en genç belediye başkanıyım. Bizi bu makamlara, mevkilere oturmamızı vesile olan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, bana oy veren, hiçbir parti farkı gözetmeksizin seçimden sonra eşit hizmet ediyoruz. Ve diyoruz ki Marmara Ereğliler her şeyin en güzelini hak ediyor. Ben de size ne söz verdiysem onu yapmaya çalışıyorum. Bu esnada da burada şimdi sizin gibi çok ciddi, saygın bir kuruluşta canlı yayındayız. Burada bizim dönemimizde hızlanan Perintos Amfiteyatrosu var. Antik kenti var. Perintos Antik kenti bizim hemen Marmara Ereğlisi'ndeki sosyal tesis kazandırdık biliyorsunuz Fener'de.
9: Evet.
10: Fransız Fener'indeki sosyal tesisten kazının seyrini görebilirsiniz. Bu kazı inşallah çok yakın bir zamanda gün yüzüne çıkacak ve Efesus Antik kenti neyse, Didim neyse, Efes neyse Perintos da onlardan daha iyisi olacak. Çünkü Perintos Amfiteyatrosu Türkiye'deki ilk denizin içinde, denizin üstündeki bir tiyatro. Yüz ölçümü olarak daha büyük ve tarih olarak daha eski. Herakles'in, Septimus Safirus'un başkentliği yaptığı bir yer Marmara Ereğlisi. Zaten biliyorsunuz Ereğli'de Heraklia, Ereğli. Öyle günümüze geliyor. Heraklia'dan Ereğli'ye dönüyor isim. Ve bu hem bizim Marmara Ereğli'miz Tekirdağ'da, hem Araklı'da, o da Heraklia, Araklı, Trabzon'da, hem Konya'da ve hem Zonguldak'ta Ereğli var. Bunların, bu şehirlerin, bu kentlerin tamamı antik kent şehridir. Biz hem mirasımıza sahip çıkıyoruz, hem geleceğimizdeki, önümüzdeki yıllara, gençlere ve kadınlara doğru bir Marmara Ereğlisi bırakmanın heyecanını ve çalışmasını yapıyoruz.
9: Evet, tabii çalışma dediğiniz zaman az önce sözlerimin başında söylediğim gibi şimdi rutin olarak belediyenin yaptığı çalışmalar var, ama bir de yaz aylarında özellikle nüfusun arttıktan sonra yapmak zorunda olduğunuz çalışmalar var.
10: Hiç sormayın.
9: Şimdi size belediyelere ayrılan bütçe sabit, nasıl diyeyim, orada sürekli oturan vatandaşların sayısına göre, o nüfusa göre ayrılan bir bütçe. Ama az önce söylediğiniz gibi yaz aylarında 1 milyona kadar çıkıyor bu nüfus. Dolayısıyla aslında bu organizasyonu yaz kış bütün bir yıl boyunca sürdürmek de bu anlamda çeşitli zorlukları beraberinde getiriyor. Perintos'tan söz ettiğiniz sadece ülkemiz için, bölgemiz için değil, dünya için de çok önemli bir kültür mirası.
10: Biliyorsunuz bu sene de Cumhurbaşkanlığı Kültür Mirası Ansiklopedisi'nde yer aldı. Bu
9: evet,
10: çok kıymetli.
9: Çok kıymetli. Dediğim gibi sadece bölge için, ülke için değil, dünya için de önemli bir kültür mirası. Şimdi tabii şunu, aslında konuyu şuraya getirmeye çalışıyorum. Bu çalışmaları yaparken bir organizasyon gerekiyor. Bu organizasyonda da mesela özellikle festival gibi kısa süre içerisinde daha yoğun nüfusun geldiği zamanlarda güvenlik, ulaşım, temizlik, çevre düzeni gibi konular biraz daha ön plana çıkıyor.
10: Tabii.
9: Bu konularla ilgili vatandaşların rahat bir festival geçirmesi için ne tür hazırlıklar yaptınız?
10: Şöyle Allah gerek etmesin. O gün tabii sayı çok artacağı için beldemizde, ilçemizde çok ciddi anlamda bir sağlıkçı olacak. Yaklaşık sayısı 5-6 civarında belediyemizin dışında anlaştığımız ambulans firmaları, doktorlarımız olacak. Ondan sonra Emniyet Müdürlüğümüzle sürekli temas halindeyiz. Emniyetimizin çok güzel bir hazırlığı var. O gün inşallah bir kazasız, belasız, en ufak bir kimsenin burnu bile kanamadan, herkesin göbek atarak, alay çekerek alanlardan uzaklaşması için Emniyet Müdürlüğümüzle temas halindeyiz. Allah'ım emniyetimizi, polisimizi, askerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlar da elimizden geleni her şeyi yapıyorlar. Sağ olsunlar. Harici olarak Zabıta Müdürlüğümüzün çok ciddi hazırlığı var. Harici olarak ben kendim biliyorsunuz normal sivil yaşamımda bu işlere bakardım. Eylem, etkinlik, konser, ondan sonra eğlence. Dolayısıyla bu bizim bildiğimiz bir branş. Tabii benim yurttaşlarımdan tek tesellim, o gün için tek beklentim, lütfen çöpler konusu var. Bu çok kıymetli. Biz biliyorsunuz her cumartesi pazardan sonra her pazartesi günü, her pazar akşamı temizlikte çalışan bizim emekçi kardeşlerimiz, çöpçü emekçi kardeşlerimiz isyan etme noktasına geliyorlar. İnanın çöplerden koltuk, çöplerden işte böyle hiç görmediğimiz halı, televizyon, kapı. Mesela kapıyı adam yere atıyor yani. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Harici olarak bir aksilik olacağını sanmıyoruz. Belediyemiz bu eylem etkinlik için yaklaşık 3 aydır çok ciddi bir çalışması var. O gün de tabii şunu da söyleyeyim. Sunucumuz da bizim Özlem Yıldız.
9: Evet.
10: O da biliyorsunuz bu sunuculuk camiasında mankenlikten gelen ama çok düzgün bir arkadaşımız. Özlem Yıldız da bizde olacak. Sunumlar onda olacak. Biraz Perintos'u anlatacağız insanlara o gün. Marmara Ereğlisi'nin daha fazla gelişmesi için, kalkınması için çiftçilerle, köylüyle, gençlerle, kadınlarla nasıl daha çok üretebiliriz ona bakacağız. 35 bin olan nüfusumuz ki yaşayan sayımız 300 bin olmasına rağmen ikamet sayımızı 35 binlerden 100 bin üstüne nasıl çıkaracağız ona bakacağız. Çünkü az evvel dediniz nüfusa dayalı ödenek alındığı için çok az ödenek alıyoruz ve biz sadece aldığımız ödenek belediye personelinin maaşının yarısına gidiyor. Onun dışında hizmet yapıyoruz. Onun dışında gençliğe, kadına, spora önem veriyoruz. Mesela Marmara Ereğli Belediye Spor Kulübümüz var. Biz geldiğimiz zaman iş başına kapalıydı. Kulübü açtık. Kulüpte birçok branş var ama futbola ağırlık verdik. 2 sene üst üste şampiyon oldu kulübümüz.
9: Evet.
10: Ve bu sene bölgesel amatör bala çıktı. Bu çok kıymetli. Çünkü bizim Marmara Ereğlisi'nde gençlerin ilk defa belki maç izlediği bir sezondu ve bütün maçlarımız da karnaval havasında geçti. Maçı bir görseniz. Yemek ikramları,
9: görmez
10: müzikler,
9: miyim?
10: Sanatçılar.
9: Valla görmez miyim? Çok özür dilerim. Hemen bu arada araya gireceğim. Şöyle sizin hesabınızdan ve belediyenin Instagram hesabından takip ediyorum. Bu vesileyle de hatırlatalım değerli dinleyicilerimize Marmara Ereğlisi Belediyesi'ni ve Başkanımız Onur Bozkurt'ları Instagram'dan takip ederseniz haberdar oluyorsunuz orada. Hakikaten sizin söylediğiniz gibi karnaval havasında geçiyor o şeyler. Bir taraftan da bu gençlere tabii bir anlamda motivasyon oluyor, örnek
10: ya, tabii,
9: oluyor.
10: Tabii ki de oluyor. Çünkü biz sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seven anlayıştan geliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk anlayışından geliyoruz. Bizim her şeyimiz gençler için, çocuklar için. Mesela kendi dönemimizde tamamladığımız, yaptığımız 15'in üstünde tematik park var. Yani inanın Kadıköy'de yok. Mevkidaş arkadaşlarım, çok büyük ilçelerdeki belediye başkanı arkadaşlarım beni o dönemlerde arıyorlardı. Ya bunu nasıl yaptınız bu bütçelere? Dedim ki ya her şey çocuklar için, her şey kadınlar için. Bizim kazandığımız zaman Marmara'sında park dahil çok azdı, yok evet. gibi bir şeydi. Hiçbir şey yoktu. Hala da istediğimiz noktada değil. Belediyeyi kurumsal anlayışa getirdik. Asfalt çalışması yapıyoruz. Konserlerimiz, sporumuz, yaz kurslarımız, yani her yaz yaklaşık 600 tane çocuğumuza ücretsiz spor yaptırıyoruz. Her sene 300 civarı evladımıza kreşlerde ücretsiz ders veriyoruz ki dönemimizde kreşimiz bizim yokken bugün çok şükür 3 tane var. Dolayısıyla kurumsallaşma yolunda giden bir belediye, tek hedefimiz buradan istirham ediyorum yazlıkçı nüfusu diye adledilen arkadaşlar, Allah rızası için ikametgahınızı aldırın. İkametgahınızı Marmara Erlisi'ne aldırdığınız zaman hizmet daha hızlanacak, hizmet daha güzelleşecek. Bugün şikayet ettiğiniz konuların çoğundan edemeyeceksiniz. Bir de tabii hem deniz kenarı hem bölgemizde çok fazla dere ve akarsu var, göl var. Dolayısıyla sinekle böcekle bir mücadele dönemindeyiz.
9: Evet.
10: Yaklaşık 3 senede, 3 sene öncekiyle bugün arasında %400 başarılı olduk ve hedefimiz seneye daha fazla, öbür sene daha fazla, 5 sene içinde komple bitirmek olacak. Bundan da ilgili tabii şikayet alıyoruz. Hem siz de Silivri'de aynısını yaşıyorsunuz.
9: Yaşıyoruz. Tabii biraz şey de olmak gerekiyor galiba Sayın Başkan. Hep böyle karşı taraftan, yetkililerden talep etmek, beklemek, evet, doğru değil. Biraz biz de bir katkıda bulunmalıyız. Nasıl katkıda bulunmalıyız? Şimdi bu bir sorunsa, bununla ilgili sizler, yerel yöneticiler mücadele ediyorsunuz ama biz de mesela o çöplerimizi ayrıştırsak, o çöpleri olması gerektiği gibi çöp konteynerlerine bıraksak, keşke, bu bile katkıda bulunacak. Daha ya kaliteli bizi, yaşamamız
10: bizi
9: için.
10: Bizi en çok insan gücünde yoran temizlikteki arkadaşlarımı anlatıyorlar.
9: Evet.
10: Bu çekirdek yiyoruz, çekirdek. Çekirdeği
9: milli sporumuz.
10: Milli spor olsun, biz de yiyoruz ama çöplüğe atıyoruz yani. Veya işte o anda bir şeye toplayıp, tabii, öyle. Onları tabii serpiştirince parkta, bahçede,

0: köyden kasabaya, kasabadan kente, kentten metropole hep beraber halk ve belediye, halkın belediyesinde şehirleşme yolunda emin adımlarla gidiyor.
1: Başkanım, az önce bugüne kadar siz şeyde de seçim döneminde aday olduğunuz zaman da biz misafir ettiğimiz zaman hayallerinizi, projelerinizi anlatmıştınız. Az önce de heyecanla anlatmanız tabii etkiliyor dinleyenleri ve beni de. Birçok insan için, özellikle kadınlar için, özellikle çocuklar için özel projeler yaptığınızdan söz ettiniz. Benim merak ettiğim şey şu: mesela bu festivale hazırlanırken konserde kimlerin çıkacağına nasıl karar veriyorsunuz? Mesela gençlerden bu konuyla ilgili fikir alıyor musunuz?
0: Tabii, bir kamuoyu araştırması yapıyoruz. Biz şuna dikkat ediyoruz. Bizim genelde Karpuz Festivalimiz 2 gün. Ben öyle yapıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü senede bir tane ciddi anlamda konserlerimiz oluyor. Esasında 3-4 tane ayrı festivalimiz oluyor. Geçen sene hiç yapmadık. Tam yapacağımız gün aksilikler oldu. Bir tanesinde deprem oldu, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir tanesinde işte başka bir şey hatırlayamıyorum, toplumsal bir refleks oldu, yapmadık falan. Şimdi bizim normalde 3-4 tane senede var. Bu Karpuz Festivali'ni 2 gün yapıyoruz. Bir tane toplumun her kesiminden saygı görmüş. Geçen senede hatırlarsanız, kulağı çınlasın, buradan da bin selam olsun, Cengiz Baba, Sayın evet. Cengiz Kurtoğlu abimiz vardı. O da biliyorsunuz Silivri'de.
1: Tabii.
0: Albayrak sitesinde, Gümüşkumsal sitesinden.
1: Bizim hemşerimiz oldu artık.
0: Abimiz, aynen öyle. Cengiz abiyi mesela getirmiştik. Ondan sonraki günde Betül Demir olması lazım.
1: Betül
0: Onu da
1: Demir.
0: İlçemizde ikamet eden genç kızlar istemişti. Şimdi gene bu sene buna yakın Mahsun. Mahsun biliyorsunuz, yani hepimizin çocukluğunda dinlediğimiz, hani hatta bir meşhur replik vardır. Annesi yaşıyorsa elinden öperim. Lo lo Mahsun derdi mesela.
1: Tabii.
0: Mahsun Kırmızıgül, arkasından Deryaoğlu. Mahsun'u büyüklerimizden aldık ismi. Dedik ki kimi görmek istiyorsunuz?
1: Evet.
0: Yani İbrahim Tatlıses diyen de oldu ama Allah sağlık versin, İbrahim abi biliyorsunuz hasta. Mahsun dediler. Mahsun Bey'le anlaştık. O da bizi kırmadı. Dışarıya dediği fiyatın epey bir azına kırdı. Şimdi bir de tabii insanlarda şu algı var kıymetli beyefendicim. Ya işte Marmara Ereğlisi bu parayı nasıl buluyor falan. Marmara Ereğlisi'nde her belediyede bütçe oluyor, yıllık bütçe. Ve bu yıllık bütçenin içinde var esasında yani. Dolayısıyla biz bunu düşünüyoruz. Ya nasıl düşünmeyelim? 40 kilometre sahili olan, genç nüfusunun oran anlamında %70 olduğu bir kentte, yazlık bir kasabada festival neden yapılmaz, neden olmaz? Biz şimdi bunu yapıyoruz belli kesimlerden ama çok az. Böyle binde bir. Yani onlar artık beni eleştirmek için... Onur Bozkurt'un 2 gözü var ama siz görmüyorsunuz. Yüzünde 8 gözü var diyenler artık. Böyle eleştiriler. Biz bu paralar, helali hoş olsun, vatandaşımızın huzuru için, güveni için, mutluluğu için harcanıyor. Mahsun da çok cüzi bir fiyata kırmadı. Sonra genç kızlarımıza, çocuklarımıza sorduk. Derya Ulu dediler. O da çok meşhurmuş. Ben bilmiyordum meğerse. Siz tabii çok kıdemli, deneyimli bir radyocusunuz. Sanırım bu iki isim en fazla dinleniyor alan, beğeniyor alanlardan.
1: Valla günde hani biz bırak Küpe FM Mahsun Kırmızıgül çalamıyoruz ama Deryavlu hani hem biz hem dinleyicilerden gelen istek, günlük rotasyon içerisinde kaç kere çaldığımızı söylesem.
0: Çok meşhur şarkıları varmış. Ben de bu süreçte öğrendim. Özlem Yıldız'ı da sunucu kırmadı bize, Özlem Hanım. Yani böyle bir Şampiyonlar Ligi kadrosu bu sene Marmara Ereğlisi'nde.
1: Katılıyorum. Keşke
0: Silivri'de çıtayı tabii olsa. Çok yükselttik. Seneye bakalım nasıl yapacağız bu işleri.
1: Zor işiniz ama eminim ki başaracaksınız. Keşke Silivri'de de bu yıl iptal olmasaydı festivaller. Ve şu kadarcığını söylemeyi kendim de Silivri'de yaşayan bir vatandaş olarak hak buluyorum. Keşke iptal gerekçesini öğrenebilseydik, neden iptal oldu diye. Çünkü burada yaşayan insanlar olarak bizim de bu tür eğlencelere ulaşma hakkımız var.
0: Bir sebebi vardır tabii ama,
1: vardır ama
0: Silivri
1: keşke
0: çok yakın Ereğli'ye. Herkesi bekliyorum.
1: O zaman yayının sonunda... bu davetle kapatalım. Son olarak mikrofonlarımız aracılığıyla hem Marmara Ereğlisi halkına hem çevre il ve ilçelerde yaşayan dinleyicilerimize festival için nasıl bir davet edersiniz?
0: Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir davette: kendini iyi hissetmeyen, bu günlerde ülkemizde dünya

0: Dünyamızda olan bütün negatif enerjileri bir kenara bırakın. Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu, akrabanızı alın. 2 gün hiçbir şey düşünmeyin. Denizin eşsiz görüntüsüyle, manzarasıyla ailelerinizi alın ve bizlerle beraber halaylarımızda, türkülerimizde, şarkılarımızda coşmaya gelin. 7'si ve 8'i Cuma ve Cumartesi günü akşam saat 19'da Marmara Ereğlisi sahilinde sizleri ağırlamaktan sonsuz teşekkür edeceğiz, mutlu olacağız. Edirne'den, Kırklareli'den, Çanakkale'den, Bursa'dan, İstanbul'dan birçok gelen arkadaşımız var. Herkes de başımızın tacı. Ben bu esnada Küpe FM, meşhur Küpe FM, ilçemize çok yakın Silivri'mizin göz bebeği. Ben ulusal basın diyorum Küpe FM'e çünkü ben doğma büyüme olan bir şey. Ben de biliyorsunuz Çantaköylü, Gümüşyakalı bir ailenin, Sultanköylü bir ailenin çocuğuyum. Hep vardı. Küpe FM'de bizim çocukluğumuzun radyosu. Bize zaman ayırdılar, canlı yayını aldılar. Dinleyenlerimiz de sabırla dinledi. Belki kafalarını şişirdik. Belki trafikte giderken "Ah, Onur bizim evlat çıktı" diyen veya beni sevmeyenler "Ah, bu nereden çıktı karşımıza" diyenlere de sonsuz teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi haftalar diliyorum
1: Sayın
0: herkese.
1: Başkan, biz teşekkür ediyoruz. Yayınımıza geldiniz, katıldınız, vakit ayırdınız. Değerli dinleyiciler, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurt yayınımızdaydı. Teşekkürlerimizle başkanımızı uğurladık. Biz orada olacağız ekip olarak. Festivali izleyeceğiz, eğleneceğiz. Aynı zamanda da çalışacağız. Siz de orada olursanız eminim ki güzel vakit geçireceksiniz. Yayın bitiyor bugün ama yarın sabah 7'de yeniden buluşacağız. Buluşuncaya kadar hoşça kalın.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
3: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
4: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
8: Küpe FM.
9: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatı indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.

0: Bankası Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını açıkladı. İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
1: Spor.
0: Trabzonspor Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği açıklandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 57 kuruş, 1 euro 54 lira 91 kuruş, gram altın 6380 liradan, çeyrek altın 10118 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 5 Ağustos'u gösteriyor. Yani haftayı tam ortasından yakaladık bile. Yatakta bir o yana bir bu yana dönüp alarmı erteleyenler, direksiyon başında ilk çayını yudumlayanlar, bugün de nasıl kalktım bilmiyorum diyenler, yalnız değilsiniz. Önümüzdeki saatlerde dertleri tasaları dışarıda bırakıyoruz. En güzel şarkılar ve bolca enerji sizinle olacak. Hep de yorgun İstanbul beyefendisi Yıldızlara Bak ve Gider Doğuşuma gibi şarkılar ile milyonlarca dinlenmeye ulaşan samimi söz yazımı ve kendine has müzikal diliyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan yaşlı amca şimdi Küpe FM frekanslarında konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Bugün 5 Ağustos Çarşamba, bereketiyle, huzuruyla ve yepyeni umutlarıyla gelen bir sabahın tam ortasındayız. Güneşine sözünü tuttu, doğdu. Şimdi sıra bizde. Yollarda olanlara hayırlı yolculuklar, işinin başında olanlara kolaylıklar, evinde bizi dinleyenlere kocaman sevgiler gönderiyoruz. Şarkının bestesi bizzat kendisine ait olan, modern dokunuşlar barındıran, gerçek sevginin her zaman yolunu bulduğunu anlatan, sıcak ve zarif bir aşk hikayesini konu aldığı Zarf isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin'le şimdi nostalji zamanı.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin

0: güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: FM reklam.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12

Haftanın tam ortasındayız. Ağustos ayının o kendine az sıcaklığı ve günün tatlı serinliği eşliğinde yola çıktık. İster işte, ister yolda, ister evde olun. Önümüzdeki saatlerde birlikteyiz. Kahvenizi aldıysanız müzik devam ediyor. İçinde kalp kırıklıkları barındıran duygusal ve melodik bir hip hop rap parçası olan, sözlerin bizzat kendisinin yazdığı Galiba isimli parçayla bugünlerde hayranların beğenisine sunduğu şarkısıyla da gündemde olan Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Velet konuğumuz oluyor.

0: gelirim.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: KÜPFM.
3: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercih İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silin Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatları yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul bu yılın en sıcak günlerini geçiriyor. Sıcak havanın etkisini cuma gününe kadar kademe kademe artırarak sürdürmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan Temmuz ayında 243 milyon 152 bin 700 dolarlık ihracat yapıldı. Bölgede en çok ihracatı gerçekleştiren Tekirdağ'dan yaklaşık 220 dolarlık dış satım yapıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yayın organı Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağını bildirdi.
2: Spor.
4: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Škriniar kazanarak avantaj elde etmek istediklerini dile getirdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Kralevo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
4: Piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 57 kuruş, 1 euro 54 lira 91 kuruş, gram altın 6.380 liradan, çeyrek altın 10.118 liradan alıcı buluyordu.

0: Hava durumu.
1: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Ağustos'un 5'i, haftanın çarşambası, günü acele etmeden tatlı bir tempoyla adım atalım istedik bugün. Zihninizdeki tüm kalabalığı bir kenara bırakın. Önümüzdeki vakitte sadece iyi müzik ve gününüzü güzelleştirecek detaylar var. 5 Haziran'da yayınlanan Sebebi Var parçasıyla günlük 805.465 dinlenmeye ulaşarak Spotify Türkiye listesinin yeni lideri olan Manifest'in 28 gündür zirvede bulunan Toz Pembe parçasını geride bırakan Kayıp Persona albümünün en popüler şarkısı olan Sebebi Var'la 40 milyon dinlenme yaşarken albümden toplam 4 şarkının da ilk 10'da yer aldığı sanatçı Blok 3 radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları satış, servis.

0: Biz yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282-255-rofaenerji.com.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 02 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-469.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

Herkese merhaba, haftanın tam ortasındayız. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Kimileri için yoğun bir iş günü, kimileri içinse hafta sonuna doğru atılan en önemli adımlardan biri. Nerede ve ne yapıyor olursanız olun, umarım bugünün size güzel sürprizler getirdiği bir gün olur. Müziğin sesi hiç eksilmesin, enerjiniz hep yüksek kalsın. Günün en sevilen şarkılarıyla birlikteyiz. Arnavut Kaldırımı, Kınalı Bebek ve Şikayetim Var gibi hafızlara kazınan şarkılarıyla 90'lı yıllardan bu yana müzikseverlerin hayatında önemli bir yer edinen, kariyerine damga vuran hitlerinden biri olan İhanet Ettiğini de yeni bir yorumla dinleyicilerle yeniden buluşturan ve bu özel projede başarılı isimlerden Çağan Şengül'le bir araya gelen Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Demet Sağroğlu bizlere sesleniyor.

0: FM Reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın, peşin alın.

0: Arda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Küpe FM reklam.

5 Ağustos çarşamba, haftanın temposu tam gaz devam ediyor. Belki masanızda çalışıyor, belki yoldasınız, belki de kısa bir mola verdiniz. İşte o molaya eşlik edecek en güzel melodiler birazdan sizlerle. Kendinize küçük bir iyilik yapın, gülümseyin, derin bir nefes alın ve müziğin keyfini çıkarın. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserle sevenler için en unutulmaz konser gecelerinden birine imza atan, İtaat Yok'u ilk kez Harbiye'de büyük bir şov eşliğinde seslendiren 10 dansçının kendisine eşlik ettiği, Harbiye'de sarı saçları yerine koyu kahverengi ve kahkülü bob kesim saç tercih eden Gülnaz'da.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sizler de bu kuşakta firmanın

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatında 1 lira 5 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını açıkladı. İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
2: Spor.
3: Trabzonspor Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği açıklandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 57 kuruş, 1 euro 54 lira 91 kuruş, gram altın 6380 liradan, çeyrek altın 10118 liradan alıcı.

0: Ordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

saatler 12 geçti. Çarşamba günün tam ortasından, günün en lezzetli saatlerinden hepinize kocaman bir merhaba. Yemek molasında olanlar, masasının başında atıştıranlar ya da bugün ne yesem diye düşünenler, ister çatalı bıçağı bırakın, ister direksiyonda öğle trafiğiyle mücadele edin ama sesi biraz daha açın. Günün ilk yarısını geride bıraktık, geriye kaldı ikinci yarı. Enerjimizi düşürmüyoruz, ritmi yükseltiyoruz. Öğle kuşağının en iyi şarkılarıyla devam ediyoruz. Büyük ilgi gören Symphony Club projesine hız kesmeden devam eden Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde kaydedilen konser serisinin yeni durağında sözlerini Alper Narman'la birlikte yazdıkları, yıllar içinde Türk pop müziğinin en sevilen eserlerinden biri haline gelen ve ilk kez 2006 yılında da Gülben Ergil'in okuduğu Yalnızlık parçasını yeniden gündeme taşıyan, Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden 30. sanat yılını kutlayan Fatmus.

0: Göpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 440-58.
2: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özel atmosfer, öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların bulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzur için buradayız.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok,

120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar, detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 Siset.com'de.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.

Çarşamba öğleden sonrasından selamlar. Haftanın belini kırdık. Pazartesi ve salı bitti. Cuma'nın ayak sesleri hafiften duyulmaya başladı bile. Eğer öğlen mamurluğu çöktüyse, uykum geldi, enerjim bitti diyorsanız hiç merak etmeyin. Bir fincan kahve ve birazdan çalacağımız şarkıyla sizi anında kendinize getirecek. Öğle modundan çıkarıyoruz, ritmi ayak uyduruyoruz ve hazırsanız başlıyoruz. Merakla beklenen yeni albümünün 4. şarkısı Haydi Kalk'la dinleyiciyi buluşturan, son dönemde yayımladığı Aklıma Ziyan, Var Bir ihtimal ve Kim Tutar Beni ile beğeni toplayan, yeni çalışmasıyla da enerjisini bir kez daha müzikseverlerle paylaşan, Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Grip'in konuğumuz oluyor.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
6: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu şişe 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2 mega düğün salonu 6.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 250

59 03 25. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Ancak perşembe sabahı saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küp FM frekanslarında buluşalım. Geçen haftalarda sevgilisi Asil Gök'le nişanlanan ve bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce önümüzdeki 4 ay içinde sade, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız mutlu bir akşam hayal ediyoruz diyerek de evlilik tarihini açıklayan Derya Ulu'yla hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul bu yılın en sıcak günlerini geçiriyor. Sıcak havanın etkisini cuma gününe kadar kademe kademe artırarak sürdürmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan Temmuz ayında 243 milyon 152 bin 700 dolarlık ihracat yapıldı. Bölgede en çok ihracatı gerçekleştiren Tekirdağ'dan yaklaşık 225 milyon dolarlık dış satım yapıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yayın organı Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağını bildirdi.
2: Spor.
3: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Škriniar kazanarak avantaj elde etmek istediklerini dile getirdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Kralevo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 57 kuruş, 1 euro 54 lira 91 kuruş, gram altın 6380 liradan, çeyrek altın 10118 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Necesitamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: 4 years, back coming up next up.

hafta ortasındayız. Tarihlerimiz 5 Ağustos. Yazın en sıcak günlerinden geçiyoruz az önce. Haber merkezimizde de bu konuya değinildi. Oldukça sıcak günlerden geçiyoruz. Umarız sizin için konforsuz devam etmiyordur. Yani bu sıcaklardan olumsuz anlamda etkilenmiyorsunuzdur. Keyifle devam eden bir yaz geçiriyorsunuzdur efendim. Emircan İrek de bugünkü yayınımızı açtık ve yepyeni bir şarkıyla daha devam edeceğiz. Elif Kaya yepyeni teklisiyle bizlerle olacak. Şarkısı Vallah Severim, şimdi Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
3: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Tam transfer sezonundayız. Gerçekten de bomba transferler olabiliyor yılın şu günlerinde. Mesela bugün çok konuşulan bir transfer haberi var. Ondan bahsetmek istiyorum. Trabzonspor dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhammed Salah transferini resmileştirmeye hazırlanıyor. Özel uçakla İstanbul'a gelmiş 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu bordo mavili formayla ilk pozunu da vermiş. Sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması beklenen Salah, taraftarlara Trabzon hazır mısın? Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon mesajı göndermiş. Bakalım başarılı olabilecek mi? Muhammed Salah Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim efendim. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimiz içerisinde bu spor haberinin hemen ardından şimdi Demet Sağroğlu ve Çağan Şengül ortak çalışması ihanet ettin.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Kulp FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz bir sinema haberiyle arkadaşlar. Jafar Jackson'ın yeni projesi belli olmuş. Amcası Michael Jackson'ı canlandırmıştı Michael filminde. Bu filmindeki performansıyla gerçekten çok dikkat çekmişti. Çok başarılı bir oyunculuk ortaya koymuştum. Bir aksiyon gerilim filmi Supermax kadrosuna katılmış. Filmde Jafar Jackson, V. Smith ve Anna Sophia Robb'la başrolleri paylaşacakmış. Nasıl bir hikaye peki bu? Hikaye yüksek güvenlikli bir hapishanede işlenen gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan iki FBI ajanını konu alıyormuş. Oldukça ilginç bir konusu var. Merakla bekliyor olacağız sinema severler olarak. Küp FM'de gündüz yolculuğumuza bu güzel yaz gününde harika şarkılarımıza devam ediyoruz. İşte Baran Mengüç ve şarkısı Kıyamam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızıl ötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

Küpe efendim burası. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimizin son dakikalarına doğru ilerlerken şöyle dikkat çekici bir film haberimiz daha var. Sinema dünyasından bir haber var diyelim. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin onur ödülleri sahiplerini bulmuş. Bu arada 33. kez düzenleniyor bu festival. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bu festivalde yönetmen Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin onur ödülüne layık görülmüşler. Kendilerini tebrik ederim. Ödüller festival kapsamında gerçekleştirilecek özel törende sahiplerine takdim edilecekmiş. Şimdi Gülşen ve şarkısı İtaat Yok.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlayın. Başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı çerçeve yasa meclise sunuluyor. Çerçeve yasanın cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve bu hafta sonuna kadar Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescillediğini vurgulayan Bahçeli, bu proje bir devlet projesidir diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesinden açıkladı. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi.
2: Spor.
3: Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah İstanbul'a geldi. 34 yaşındaki oyuncuyu Bordo Mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Galatasaray'da savunma takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılıların Suudi Arabistan ekibi Neom'da forma giyen Nathan Zeze'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 57 kuruş, 1 euro 54 lira 91 kuruş, gram altın 6380 liradan, çeyrek altın 10118 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: camel's estampillas. A coat of
1: armor. Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: For you, in fact, coming up next up.

Küpe FM burası. Müzikal takınız. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimizde efendim. Şimdi Mert Demir dinleyeceğiz. Mert Demir'in yepyeni albümü müzikseverlerle buluştu ve bu albümün öne çıkan şarkılarından Hazırım İnan Kaybolmaya bizlerle olacak. Bu şarkının altyapısı bana çok eski bir Hande Yener şarkısını hatırlattı. Bakalım siz de hatırlayacak mısınız o şarkıyı? Hazırım İnan Kaybolmaya şimdi bizlerle.

0: Metro FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Şimdi yapay zeka dünyası ile ilgili bir haberimiz var arkadaşlar. Yapay zeka dünyası nereye gidiyor? Gelecekte bizleri neler bekliyor? Bu konuyla ilgili Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg fikirlerini söylemiş, bir açıklama yapmış. Mark Zuckerberg'e göre gelecekte her şirket kendi yapay zeka asistanına sahip olacakmış. Aslında şimdiden var galiba bunlar. Ancak bu OpenAI veya Meta'nın geliştirdiği gibi sıfırdan eğitilmiş dev bir yapay zeka modeli olmayacak diyor. Zaten öyle bir modeli çalıştırmak için bir tesis gerekiyor. Yani böyle sıradan bir bilgisayarda çalışabilecek modeller değil onlar, malum. Bunun yerine mevcut güçlü modellerin üzerine şirketin ürünleri, kuralları, müşteri verileri ve işleyişiyle özelleştirilmiş bir katman eklenecek. Yani kişiselleştirilmiş bir yapay zeka ürünü kullanacak firmalar. Her işletmenin bir yapay zekası. Müşterilerle konuşabilecek, satış yapabilecek, destek sağlayabilecek, şirketin iş süreçlerini bilecek ve buna göre hareket edecek yapay zekalar. Hatta bunlar bence sadece firmalar için geçerli değil. Gelecek yıllarda her ailenin, hatta her kişinin bile kendi yapay zeka modeli olabilir diye düşünüyorum. Özetle Mark Zuckerberg gelecekte her şirketin web sitesi ve e-posta adresi gibi kendine özgü bir yapay zeka temsilcisi olacağını düşünüyormuş. Bakalım böyle bir duruma ne zaman geleceğiz? Çok uzun süreceğini düşünmüyorum açıkçası, çünkü inanılmaz hızlı gelişiyor yapay zeka teknolojileri. İşte gündüz yolculuğumuza şimdi Gripin grubunun hemen ardından söz Doğukan Medetoğlu'nda ve yepyeni şarkısı Ayıp.

0: Kulübe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

2026 yılı müzikal anlamda geri dönüşlerin de yılı oluyor aynı zamanda değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz uzun yıllardır sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah geri dönmüştü. Bir de aynı zamanda şöyle bir geri dönüş yaşandı. Model grubu tekrar bir araya geldi. Hatta ve hatta hem sahnelere geri döndüler hem de yepyeni bir şarkı paylaştılar bizlerle efendim. İşte Model grubu ve yepyeni şarkıları Ölürüm Daha İyi şimdi sizlerle.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

0: FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Müzik aniler ve en yeniler sizlerle buluştu ve buluşmaya devam edecek. Gündüz yolculuğumuzu burada bitiriyoruz. Sonrasında direktli müzik keyfi sizlerle olacak ama onun öncesinde ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olmak için şimdi haber merkezimize bağlanıyoruz.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
2: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul bu yılın en sıcak günlerini geçiriyor. Sıcak havanın etkisini cuma gününe kadar kademe kademe artırarak sürdürmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan Temmuz ayında 243 milyon 152 bin 700 dolarlık ihracat yapıldı. Bölgede en çok ihracatı gerçekleştiren Tekirdağ'dan yaklaşık 225 milyon dolarlık dış satım yapıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yayın organı Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağını bildirdi.
3: Spor.
4: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Škriniar kazanarak avantaj elde etmek istediklerini dile getirdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Kralevo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 57 kuruş, 1 euro 54 lira 91 kuruş, gram altın 6380 liradan, çeyrek altın 10118 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

FM'den iyi günler. 5 Ağustos Çarşamba gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Salih Bademci ile başlayacağız yayına. Eski bir şarkıyı cover olarak yeniden yorumladı. Bunu da yapamazsın dediğimiz her şeyi yapıyor. Salih Bademci çok yetenekli bir oyuncu ve şarkıyı da gerçekten hiç fena söylememiş. Yürü Ya Kulum, Salih Bademci yorumuyla bugün

0: HPFM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Doğum için gün sayan Melike Şahin, Harbiye'deki 3. konseriyle hayranlarını bir kez daha mest etti. Sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza atan Şahin, 13 Ağustos'ta son konserini verip izne çıkacağını söyledi.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından düzenlenecek 3. geleneksel Marmara Ereğlisi Karpuz Festivali 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 7 Ağustos Cuma günü Mahsun Kırmızıgül, 8 Ağustos Cumartesi günü ise Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde sahne alacak. Festival programında ayrıca sahil etkinlikleri, spor turnuvaları, çocuk aktiviteleri ve çeşitli gösteriler de yer alıyor. Cuma günü açılış günü biz de festivalde yerimizi alacağız. Sizleri

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Küp FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Başarılı sanatçı Feridun Düzağaç uzun süredir atlatamadığı sağlık sorunu nedeniyle bir sezon boyunca konserlerine ara vereceğini açıkladı. Vertigo rahatsızlığıyla mücadele ettiğini açıklayan Feridun Düzağaç'a şifalar diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı çerçeve yasa meclise sunuluyor. Çerçeve yasanın cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve bu hafta sonuna kadar Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescillediğini vurgulayan Bahçeli, bu proje bir devlet projesidir diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesinden açıkladı. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi.
1: Spor.
2: Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah İstanbul'a geldi. 34 yaşındaki oyuncuyu bordo mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Galatasaray'da savunma takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılıların Suudi Arabistan ekibi Neom'da forma giyen Nathan Zeze'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 57 kuruş, 1 euro 54 lira 91 kuruş, gram altın 6380 liradan, çeyrek altın 10118 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Demet Akalın, rapçiler Sefo ve Level C5 ile Bodrum'da aynı sahneyi paylaştı. Akalın'la Sefo beğeni toplayan Yerinde Dur şarkısını birlikte seslendirdi. Gecenin bir diğer sürprizi ise Akalın'ın Level C5 ile seslendirdiği Beni

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Manifest grubu global kariyer hedefleri için rotalarını İngiltere'ye çevirdi. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, Manifest'in Türkiye'deki ortak evinin kapatılacağını ve Londra'da yeni bir ev açılacağına ilişkin yaptığı açıklamaya açıklık getirdi. Tolga Akış, temelli taşınmanın söz konusu olmadığını

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Alia Şahin'in Bir Cadde adlı single çalışması dijital platformlardaki yerini aldı. Modern pop rock altyapısı ve sinematik atmosferiyle dikkat çeken şarkı, şehrin kalabalığının içinde hatıraların izini süren duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

0: Kulübe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
9: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
10: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Yaz turnesi kapsamında Türkiye'yi dolaşan Koray Avcı konser maratonuna İstanbul Bahçeli Evler'de devam etti. Bahçeli Evler Belediyesi'nin yaz konserleri kapsamında sahneye çıkan şarkıcı, alanı dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir gece.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184 Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

ben parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostop.

Bugün vedamız motiveyle olsun. Yarın saat 15'te tekrar görüşelim. Hoşça kalın.

çocuklarım var. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

Yaşadığım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuş.

Müzikle müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM. Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal

0: medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı çerçeve yasa meclise sunuluyor. Çerçeve yasanın cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve bu hafta sonuna kadar Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescillediğini vurgulayan Bahçeli, bu proje bir devlet projesidir diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesinden açıkladı. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi.
1: Spor.
2: Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah İstanbul'a geldi. 34 yaşındaki oyuncuyu Bordo Mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Galatasaray'da savunma takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılıların Suudi Arabistan ekibi Neom'da forma giyen Nathan Zeze'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 57 kuruş, 1 euro 54 lira 91 kuruş, gram altın 6380 liradan, çeyrek altın 10118 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Radyonuz Küpe FM'den herkese merhaba sevgili dinleyiciler. 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Müzik dünyasının en iyileriyle size eşlik edeceğim. Tam 2 saat boyunca hepiniz hoş geldiniz. Modelle başlayalım. Ölürüm Daha İyi şarkısı şimdi radyonuzda.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve canını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızıl ötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe.

0: yalnız kaydı.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
4: Küpe FM Haber.
5: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı çerçeve yasa meclise sunuluyor. Çerçeve yasanın cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve bu hafta sonuna kadar Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescillediğini vurgulayan Bahçeli, bu proje bir devlet projesidir diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesinden açıkladı. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 44'e yükseldiğini bildirdi.
4: Spor.
5: Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah İstanbul'a geldi. 34 yaşındaki oyuncuyu Bordo Mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Galatasaray'da savunma takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılıların Suudi Arabistan ekibi Neom'da forma

0: diyen Nathan Zeze'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 57 kuruş, 1 euro 54 lira 91 kuruş, gram altın 6.380 liradan, çeyrek altın 10.118 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
0: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
6: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
7: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM'de çarşamba eve dönüş keyfimizde Deeper Rice ve Jabbar Radyonuz'da Denendi Bizler'le.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 54 21.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Keyifli akşamlar herkese. Mert Demir'le devam ediyoruz. Hazır Eminen Kaybolmaya adını verdiği şarkısı şimdi Küpe FM'de sizlerle. Keyifli akşamlar Türkiye.

0: Küpe FM reklam.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Herkese keyifli akşamlar, harika bir yaz akşamı bizi bekliyor. Melike Şahin ve Can'ın beni çekti diyecek karnı burnunda kendisi. Bir bebek bekliyor Melike Şahin, sağlıklı huzurlu doğursun diyelim. Güzel bir çocuk olsun diyelim Melike Şahin'in. Buradan da tebrik etmiş olalım kendisini ve eşini de. Can'ın beni çekti şimdi Küpe FM'de. Aynı zamanda tüm anne adaylarını, baba adaylarını da şimdiden kutlayalım. Onlara da güzel, sağlıklı, huzurlu bir bebek insan dünyaya getirmelerini diliyoruz. Siz artık bir anne babasınız diyelim. Radyoları yanı başında bizi dinleyen anne ve baba adaylarına. Yarın saat 17'de buradayız efendim. Mehmet Ali Ayanoğlu ben. Şimdilik hoşçakalın. Güzel bir yaz akşamının geçmesini istiyorsanız kulağınız Küpe FM'de olsun.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve geldik yine haftanın ortasına. İnşallah hafta dilediğiniz gibi geçiyordur. Bu arada bence yaz haftalarında en güzel geçen haftalar tatilde olanlar için. Şu dakikalarda kendilerini denizden yavaş yavaş çıkarıp artık akşam yemeklerine doğru yönelenler için olabilir. Ama tabii ki evimizde de günümüzü güzelleştirebiliriz. Nerede olduğumuzun önemi yok. Ne diyorlar? Mutluluk içimizde, mutluluk bizim olduğumuz yerde. Yeter ki huzur olsun diyerek programı başlatıyorum.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: İrem Derici ile bu defa başka yere devam edelim. Geçen gün o da sahnede hileliği söylemiş. Bu Ajda Pekkan'la Manifest'in şarkısı var ya, hileli. Valla herkes onu söylüyor bu aralar. Bayağı bir popüler oldu. İrem Derici'nin yorumunu beğendiniz mi demişler. İnsanlar da onun altına yorumlar yazmış. İşte beğendik beğenmedik falan diye böyle anketler açıyorlar ya. Öyle bir şey yapmış. İyi yapmış, iyi ki söylemiş. Ama biz İrem Derici'yi tabii ki kendi şarkılarıyla seviyoruz. O zaman İrem Derici ve bu defa başka.

Demet Akalın'dan ne dinleyelim? Bir tatil dinleyelim ya. Acilen tatile gitmeliyim falan diye bir şarkısı vardı ya. Onu dinleyelim. Bu arada Demet Akalın biliyorsunuz her konudan haberdar. Her şeyle ilgileniyor. Biraz ara da vereceğim demişti bu aralar. Ara veriyor. Tatilde, Bodrum'da, evinde galiba. Özlem Tekin'in müziğe döndürülmesini istiyordu insanlar. Ve ona 2 milyon lira bir teklif gelmişti. Demet Akalın da diyor ki müziğe geri dönmesi için her türlü iknaya giderim. Adres verin, ben Bodrum'dayım diyor. Bu konuya da el atmak istemiş. Acaba adresini verecekler mi ve Özlem Tekin'i Demet Akalın müziğe döndürebilecek mi? Ben de heyecanla bekliyorum ve Demet Akalın'la tatille devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Mafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bilimle gelecek.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM reklam.

Gülşen var sırada. İtaat yok diyecek ve konserinde Hilal'den Dolunay'a dönüşen bir sahne şovuyla adeta sahneye bir güneş gibi doğdu Gülşen. Çok da güzel gözüküyordu ve tabii ki şarkısı, klibi de harika olmuş. Vallahi açıkçası ben bayıldım yani. Özellikle saçlarına bayıldım. Uzun zamandan sonra sarı saçlarından vazgeçmiş. Bence çok da tatlı olmuş yani. İyi ki de böyle yapmış. Ve işte Gülşen, İtaat yok.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Gülüz Ayla'yla ve Selami Bilgiç'le Yürü Ya Kulum'la devam edelim. Bu şarkıyı yıllar önce kim söylemişti? Hatırlar mısınız efendim? Tabii ki Hülya Avşar söylemişti. Geçen gün de Salih Bademci söylüyordu. Vallahi Salih Bademci'nin yorumu da harikaydı. Bazı oyuncuların sesi inanılmaz güzel. Onu da illaki dinletiriz önümüzdeki zamanlarda. Eda ve Metin Özülkü'nün güzel bir şarkısı. Yürü Ya Kulum'la devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

anılarla yaşamak diyecek mega star ve yeni bir dedikodu diye yine yılların konusunu getirmişler önümüze. Diyorlar ki Aşk-ı Memnu'nun bir hite dönüştüğünü ikinci sezonda anladık. Bunu Beren Sağ söylüyor ve o dönem sosyal medya alternatifi olmadığı için insanlar kaçırmamak adına perşembe akşamları sokağa çıkmazdı. Düşünebiliyor musunuz? O zamanlar sosyal medya yokmuş. Halbuki şimdi hayatımızda ezelden beri var gibi hissediyoruz. Ne acayip zaman nasıl geçiyor ve biz her şeye nasıl da alışıyoruz dedikten sonra efendim sözümüzü bırakıyorum.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

Derya Uluğ'la yansımayla devam edelim. Uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Asil Gök'le evlilik yolunda biliyorsunuz nişanlanmışlardı. Görmüştük fotoğraflarını. Artık 2026 yılı sona ermeden yakın çevremizin katılacağı sade bir nikah töreniyle evleneceğiz demişler. İnşallah gelin ata binmiş yağ nasip demiş derler. Bu arada bu aralar evlenenler çoktur. Onlara da mutluluklar dileyelim. Derya Uluğ'un ve Asil Gök'ün birlikteliği de inşallah en yakın zamanda evlilikle taşlanır dedikten sonra sözü yine kime bırakıyoruz? Derya Uluğ'a bırakıyoruz tabii ki.

0: Kulübe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Feridun Düzağaç var sırada. Kendisi biraz ara veriyormuş. Bu arada bir dipteyim, sondayım. Dinleyelim ondan. Çok uzun olmamasını umuyorum ama bir süre ara vermek zorundayım. En az bir mevsim kadar sanki diyor. Atlatamamış bir vertigo rahatsızlığı varmış kendisinin. Biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ama en çok da memleketle ilgili bir durum demiş. Birazcık sıkıntılıymış yani. Vertigoda baş dönmesi yapan bir rahatsızlık. Birçoğunuzun konserlerde benden çok duyduğu oksijen çadırı benzetmemin asla bir kompliman değil, kalbimin ortasındaki gerçek olduğunu belirtmek isterim demiş. Kaygılanacak herhangi bir durum yok. Her şey olması gerektiği gibidir demiş. İnşallah en yakın zamanda iyileşir, sağlığına kavuşur ve ondan sonra Feridun Düzağaç'ı da yine aramızda görürüz. Ve işte dipteyim, sondayım, depresyondayım Feridun Düzağaç.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın akşam yine aynı saatte Küpe FM'de görüşene kadar sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam ediyor.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bilimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Küpe FM'den herkese iyi akşamlar. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Umarım gününüz nasıl geçmiş olursa olsun, şimdi biraz olsun, rahatlayabileceğiniz bir ana gelmişsinizdir. Yaz akşamlarının tadını birlikte çıkaracağımız bu gecede en sevilen şarkılarla sizlere eşlik edeceğiz. Hazırsanız Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.
1: Seni öyle severim ki gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum.

Doğum için gün sayan Melike Şahin, her bir de üçüncü konserinde hayranlarını yine unutulmaz gece yaşattı. Sahnedeki samimi konuşmasında 13 Ağustos'ta son konserini verip doğum iznine ayrılacağını söyledi. Bu sürecin en güzel yanı yüzüme vuran güzellik demiş. Sözleri de ne kadar mutlu ve heyecanlı olduğunu gösteriyordu. Açıkçası sahnedeki enerjisine de yansımış gibiydi. Şimdiden kendisine sağlıklı ve huzurlu bir doğum süreci diliyorum. Dönüşü de merakla bekleyen çok kişi olacaktır.

Aynur Aydın yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. Başarılı sanatçı, Türkiye Eurovision'dan çekilmeseydi 2013 yarışmasına katılmak için hazırladığı şarkıyı artık yayınlamayı düşündüğünü açıkladı. Kararı ise takipçilerine bırakarak sizce yayınlayayım mı diye fikir istemiş. Yani açıkçası oldukça heyecan verici bir gelişme. Yıllardır gün yüzüne çıkmayan böyle bir şarkıyı dinlemek birçok kişinin ilgisini çekecektir.

Sırada son dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri var. Duygusal şarkıları ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde yer edinen Semicenk, yine hislere dokunan bir parçayla sizlerle.

Küpe FM'den Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Şimdi sırada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Hadise var. Ama ilk önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Derya Ulu, yapay zekanın müzik sektöründe giderek daha fazla yer almasının kendisini endişelendirdiğini söyledi. Bir şarkının ortaya çıkması için aylarca emek verildiğini hatırlatan sanatçı, bu emeğin birkaç saniyede değersizmiş gibi görünmesinin üzücü olduğunu dile getirdi. Açıkçası teknoloji hayatımızı kolaylaştırsa da konu sanat olunca insan emeğini ve üretiminin değerini korumak gerektiğini düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Gökyüz son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Poezi'yi de birlikte seslendirdiği düet şimdi sizlerle. Eğer şarkıyı siz de benim kadar çok seviyorsanız radyolarınızın sesini açmayı unutmayın.

geçti. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

çok bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok bize değerdi.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bu arada Küp FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

boyunca mutluluklar olur ve çocuklarım var. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım, diplere kavuştum, dip

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.